Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra,

ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

Türkiye'nin pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Günaydın, iyi sabahlar. Artık hafta sonu geldi sayılır. Bugünü de atlattık mı? Birkaç saat sonra hafta sonuna adım atacağız. Tabii ben böyle anons yaptığımda da bir yandan şunu düşünüyorum. Hafta sonunda çalışanlar var. Ben de çalışıyorum aslında. Eskiden full time çalışıyordum. Çok iyi anlıyorum neler hissettiğinizi ben böyle söyleyince ama çoğunluğa göre hareket ediyorum diyelim. Çalışıyor da olsanız hafta sonu plan yapmanıza engel değil elbette. Çünkü önümüzdeki 2 saat boyunca hafta sonu değerlendirilebilecek pek çok etkinlik önerisi paylaşacağım. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Trafiğin en hareketli olduğu dönemde yanınızda olmaya çalışacağım. Güne iyi bir başlangıç yapalım istiyorum çünkü. Hadi başlayalım.

0: Hayattan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermo Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermo Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar.

Petrol ofisinde ilk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de. Dün

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Akte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir
1: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulur?

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Peki hava bugün ve hafta sonu nasıl olacak? Hafta sonu planlarımızı neye göre nasıl yapalım Öykü diyecek olursanız. Şimdi şöyle, bugün İstanbul'da gökyüzü büyük ölçüde açık, sıcaklık 25 derece civarında, yağmur ihtimali de %10-15'ler seviyesinde. Yani şemsiyeyle dışarı çıkmaya gerek yok. Yarın güneş biraz daha kendini gösteriyor, sıcaklık 26 dereceye çıkıyor ama akşama doğru serinliyor tabii. Zaten artık havanın 7'de kararması ve serinlemesi benim çok hoşuma gidiyor. St. Petersburg geceleri gibi kararmak bilmeyen yaz akşamlarından çok sıkılmıştım çünkü. Pazar günü hava aynı şekilde güzel devam ediyor. Yine 26 dereceler civarında, yağmur ihtimali yine çok düşük. Yani ister konsere gidin, ister sahilde yürüyüşe çıkın, açık havada plan yapın, ne yapacaksanız yapın. Bu hafta sonu hava bunlar için elverişli görünüyor aklınızda.

28 Eylül 2026 Cuma bugün. Bugün 10 yeni film birden vizyona giriyor. Sinema severlerle buluşuyor. 4'ü yerli yapım. Kadrosuyla en çok konuşulan, uzun zamandır da merak edilen filmlerden biri Kehanet. Anya Taylor-Joy, Chris Evans ve Salma Hayek bir araya getiriyor yapım. Gerilim türünde bir film, seçkin bir bağış gecesinde yaşanan tehlikeli bir baskını anlatıyor. Korku sevenler için efsane seri geri döndü. Yepyeni bir Resident Evil filmi bugün başlıyor. Aksiyon komedi tarafındaysa Jason Statham'lı Sınırsız gibi bir alternatif.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Bal bal bal bal parmak. Bal bal bal bal parmak.
6: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
7: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
10: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
11: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
12: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
13: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
14: 14-21 Eylül tarihleri arasında 13. nesil Core i7 işlemcili RTX 5060 ekran kartlı MSI Cyborg 15 notebook 78.999 liraya, Samsung Galaxy Tab A11 Plus 8'e 256 GB 11 inç Android tablet 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya...

0: Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
1: ne 11. Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Hafta sonu planı yapmaya çalışanlara birkaç notum, birkaç önerim olacak. Yarın akşam Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava Tiyatrosu'nda Teoman sahne alıyor. Londra gibi her zaman çok iyi bir fikir bence Teoman. Aynı gece Grand Pera'da Candlelight Queen vs. ABBA konsepti var. Yani mumlar eşliğinde iki efsane grubun şarkıları farklı müzik aletleri tarafından çalınacak. Bu konsepte bayılıyorum ben. En son İstanbul Modern'in terasında gitmiştim. O terasta da gerçekten mükemmeldi ama Grand Pera'da da çok iyi olur bence. Bir sürpriz de Türk alternatif müziğinin unutulmaz gruplarından Düş Sokağı Sakinleri. Tam 25 yıl aradan sonra yeniden Harbiye'de müzikseverlerle, hayranlarıyla buluşacak. Hafta sonu müziğe vakit ayırmak isteyenler için de bu anonsun. Bir sonrakinde değerlendirilebilecek diğer etkinlik türlerinden söz edeceğim. Ayrılmayın bence.

0: Pop Haber.
1: Günaydın Çağlar Demirdöker ben. Bugün 18 Eylül Cuma günü başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci ve seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili konuştu. Öcalan'ın çerçeve yasayla oluşturulan komisyonlardan birinde görev alacağını söyleyen Uçum, seçimler için de 16 Nisan 2028 tarihini verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yaşandı. 24 il emniyet müdürü merkeze çekildi. 39 il emniyet müdürlüğüne yeni atama yapıldı. CHP İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin'in görevi sona erdi. Şimdi CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor. MİT görevlisi

0: Aşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin Silivri Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı gözaltına alındı. Öcalan'ı İmralı'da sorgulayan emekli subay Hasan Atilla Uğur ve emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında da gözaltı kararı verildi. Washington Riyad'a F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yaktı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 48 F-35 jetini içeren yaklaşık 24.3 milyar dolarlık olası satış paketini onayladı. Suudi Arabistan, İsrail'den sonra F-35'e sahip olan ikinci Orta Doğu ülkesi olacak. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize vermedi. Abbas gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılamayacak. Yatırım fonlarına getirilen şartları uygulamayan bazı fonlar temerrüde düştü. Finansal İstikrar Komitesi bu gelişme üzerine toplandı. 7 portföy şirketine ait 130 fon işleme kapatıldı. Şirketlerin elinde tutması gereken öz kaynak koruma oranı %35'ten %20'ye düşürüldü. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar geniş alanda devam ediyor. Sıcaklıklar birkaç derece artacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa sağanak yağışlı 25, Antalya çok bulutlu 32 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Marsilya'ya şans tanımadı. Avrupa'ya 3 puanla başladı. Tüpraş stadında oynanan maç siyah beyazların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig etabının ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Reis felsefesini az laf çok iş olarak açıkladı. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta başlıyor. Açılış maçında bugün saat 20'de Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Yarın saat 20'de ise Trabzonspor Galatasaray maçı oynanacak. Fenerbahçe pazar günü Eyüp Spor'u ağırlarken Beşiktaş Ahmet deplasmanına çıkacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu, İç Anadolu'da ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli, dolu ve hortum da oluşabilir. Eskişehir ise hafif yağmurlu. Akdeniz bölgesinde ise Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşın önlem alınmalı. Çatı uçmalarına dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS

0: Yiğitakü yol durumunu sunar.
1: Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor.

Ve bir sürprizim var. Bugün yayında bir kişi, bir şanslı Kral Pop dinleyicisine 4 kişilik Vialand giriş davetiyesi hediye edeceğim. Vialand'e gitmeyen kaldı mı bilmiyorum ama Türkiye'nin dünya standartları

ayındaki ilk tema parkı Vialens biliyorsunuz ve açık havada 30'dan fazla ünitede gün boyu sınırsız eğlence mümkün tek bir biletle üstelik de. Hafta sonu için veya yaklaşan ara tatiller için, daha okullar yeni başladı biliyorum ama tatilimiz bol, tatillerde değerlendirebileceğiniz müthiş bir etkinlik, müthiş bir davetiye bence. Vialens tema park giriş davetiyesi kazanan isim belki de bugün siz olursunuz. Peki ne yapmanız gerekiyor bunun için? WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı göndermenizi rica ediyorum sadece. WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0533 781 74 74. Tekrar ediyorum. 0533 781 74 74 nolu WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı gönderiniz lütfen. Herkese bol şans.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Batı Lastik artık İzmir Kemalpaşa'da. Şubemize özel şemsiye güneşlik hediyemizi kaçırmayın.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
6: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
10: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
11: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.

0: soyadı.
1: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenleri.
8: Getir, bir mutluluk getir. Her güzele bir Mindus.
9: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Kahve makinesi deyince vatan.

0: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Bodrum'dan, en sevdiğim sektörlerden birinden, denizcilik sektöründen bir duyurum var şimdi. Bodrum Boat Show'a geri sayım başladı zira. Malum dünyada artık mega yat deyince akla gelen ilk yerlerden biri Bodrum. Tüm yaz sadece Türkiye'den değil bu arada dünyadan da ünlü isimlerin yatlarıyla konumlandıkları Bodrum koylarında görüntülerini, hikayelerini, neler yaptıklarını dinledik, konuştuk, durduk. Şimdi denizcilik sektörü Bodrum'da buluşuyor. İyi ki geçen yıl düzenlenen Bodrum Boat Show, denizcilik sektörünün önde gelen üreticilerini, dünya markalarını, distribütörlerini, marina işletmecilerini, broker ve charter firmalarını, yatırımcıları, mega yatlardan deniz ekipmanlarına kadar sektörün önemli oyuncularını Bodrum'da bir araya getiriyor. 250'den fazla tekne, 500'den fazla marka, 200'e yakın katılımcı ve 25 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan fuar, Bodrum Limanı'nda düzenlenecek. Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda organize edilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşiyor. Meraklısına duyurulur.

Hafta sonu şahane fuarlar, festivaller var. Oyun ve teknoloji tutkunları için Game in İstanbul bugün başlıyor mesela. Oyun dünyasının markaları, geliştiricileri, kostümler, cosplay yarışmaları hepsi bir arada İstanbul Kongre Merkezi'nde Gamist ve biz de tabii ki kızımla ve kostümümüzle yerimizi alacağız fuarda. Çünkü neden olmasın? The Bodyguard müzikali bu arada 20 Eylül akşamına kadar Zorlu PSM'de görülebilir. Yine Barbie the Movie canlı orkestra eşliğinde izleyiciyle buluşacak. Film perdede akarken filmin müzikleri orkestra tarafından canlı icra ediliyor. Bu tip etkinliklerde biliyorsunuz bayılıyorum bu işlere. Sinema ile konseri birleştiren bu format son yıllarda dünyada da oldukça popüler. Barbie the Movie 19 Eylül'de yarın Volkswagen Arena'da izlenebilir, dinlenebilir. Burak Bulut'la devam ediyoruz Cuma sabahına. Ah be Manol ya, şimdi Kral Pop.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Yine Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
6: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
7: 1-20 Eylül tarihleri arasında...

0: indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
6: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
7: Paytier. Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

0: Alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Bugün bir şanslı Kral Pop dinleyicisine 4 kişilik Violent giriş davetiyesi hediye edeceğimi söylemiştim. WhatsApp hattımıza adınızı ve soyadınızı göndermenizi rica ettim ve bugünün kazananı belli. Soner Soytürk, tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz Soner Soytürk'e. İyi eğlenceler diliyorum. Beni de anarsınız umarım eğlenirken. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu burası biliyorsunuz. Ben Öykü Güner Sönmez. Gidiyorum. Şahane bir cuma geçirin. Hafta sonuna hazırlandığınız bir cuma olsun. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım bir gitmeden. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Gittim. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

Sabahsız Durum. 18 Eylül Cuma sabahından günaydın. Çağlar Demirdöker ben. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun bugünkü ilk durağı Milliyet gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump manşette. Başlık: 4. buluşma New York'ta. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump'ın 22-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında New York'ta görüşeceklerini açıkladı. Geçiyoruz Hürriyet gazetesine. Dünden beri gündemde olan başlıkla karşılıyor bizi manşetten fon depremi. Borsa İstanbul'da sert satış dalgasına yol açan fon piyasasındaki gelişmeler bir dizi önlemle kontrol altına alındı. 7 şirketin 130 fonunun tasfiye edilmesine neden olan fon depremi ise adım adım geldi denilmiş. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Başkanlığı'nda toplanan Finansal İstikrar Komitesi sorun geçici ve yönetilebilir mesajı paylaştı. Merkez Bankası 100 milyar lira olması beklenen haftalık repo ihalesini 300 milyar liraya çıkardı. SPK 130 fonu tasfiye etti. Konuyla alakalı geçtiğimiz dakikalarda gelen sıcak bir haberi de paylaşalım. Fonların ödeme ve tasfiye süreci de belli oldu. Buna göre Tera Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Tasfiye için toplam 3 aylık süre verildi. Geçelim Sözcü gazetesine. Manşet: verdik yetkiyi, gördük etkiyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018'de Cumhurbaşkanlığı sistemine destek isterken verin yetkiyi, dolarla, faizle, enflasyonla nasıl mücadele edilir görün demişti. Millet yetkiyi verdi ancak 2018'de litresi 5 lira 56 kuruş olan mazot dün 100 lirayı aştı. 8 yılda 10

0: 18 kat artış karşısında millet uçacaktı, fiyatlar uçtu tespiti yapıldı denilmiş haberin ayrıntısında. Sabah gazetesine bakalım, spordan bir manşet var. Kartal Marsilya'yı paramparça etti. Süper Lig'de fırtınalar estiren siyah beyazlılar Avrupa'da da taraftarına müthiş bir gece yaşattı. Beşiktaş Fransız devini sahasında bozguna uğrattı. Galibiyet golleri İlhan, Journey, Murillo ve Poku'dan geldi. Bu sezon evinde çıktığı 7 maçın tamamını kazanan Beşiktaş toplamda 19 gol kaydetti. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız Anadolu Ajansı'nda, manşette İstanbul Havalimanı var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini bugün hizmete açacaklarını bildirdi. Uraloğlu yazılı açıklamasında, yeni pistin aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu ve batı yönlü pisti olacağı ifadesini kullanan Uraloğlu, özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleriyle havada kalış sürelerini kısaltacağız dedi. Habertürk'ün gündeminde ise emniyetten bir manşet var. 39 ilin emniyet müdürü değişti. 25 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen merkeze alındı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirildi. TRT Haber'e uzanalım. Maalesef şehidimiz var. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden bir polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltına alındı. Basın turunun kapanışını NTV Haber'den yapıyoruz. Yargıdan gelen sıcak bir manşetle, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasına yeni dalga operasyon geldi geçtiğimiz dakikalarda. Eski futbolcu Hasan Şaş, sosyal medya fenomeni Melis İşiten ve oyuncu Aras Bulut İnemler'in de bulunduğu 18 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana dek 15'inin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Edirne İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Haftanın en sevdiğimiz günündeyiz. 18 Eylül 2026 Cuma. Evet, ben Arzu Kaya. Bu güzel Cuma sabahında sizlere en güzel şarkılarımla eşlik edeceğim. Siz de mesajlarınıza bana eşlik etmeyi unutmayın lütfen. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın, günaydın, günaydın Türkiye.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com.

0: sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi

0: iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bal bal bal bal parmak. Bal bal bal bal parmak.
2: 10-23 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: İstersen Neon 1.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

yapmak istiyorum. 21 Eylül 17 Ekim arasında öğrenciler için İstanbul Kart aylık abonmanlık bedeli 1 TL oldu. Unutmayın, 21 Eylül 17 Ekim arası. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Yine çok sevdiğimiz bir şarkıyla devam ediyoruz bu güzel ve keyifli sabaha. Sibel Can ve APO işbirliğiyle Kıyamam.

0: tamam.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.
4: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Hadi gelin biraz hafta sonu planları yapalım. Neler yapacaksınız? Ben sinemaya gitmeyi düşünüyorum. Uzunca bir süredir gitmiyordum. O kadar özledim ki sinemada film izlemek kadar güzel ve keyifli bir şey olamaz. Peki siz ne yapacaksınız? Hadi size bir soru. Cumartesi ve pazar için tek bir seçeneğiniz olsaydı ne yapardınız? 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Pop'un kralında Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor güzel bir cuma sabahında. Konuğumuz Derya Ulu. O zaman ne yapıyoruz? Biraz daha radyolarımızın sesini yükseltiyoruz. Şımarık sizin için.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'de bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Alışverişin yeni merkezi, Merkez
1: Ankara. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
2: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı

tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: bankacılık çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
9: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış.

cumartesi ve pazar günü için tek bir seçeneğiniz olsaydı ne yapardınız diye sordum. Dinleyicilerimiz yoğun bir şekilde mesaj göndermeye başladı. İlki İstanbul'dan Pelin. İki günlüğüne telefonumu kapatıp ortadan kaybolmak isterdim demiş. Kimse ulaşmasın, ben de kimseye ulaşmayayım. Buna ihtiyacın varsa Pelin kesinlikle yapmalısın. İzmir'den Serhat, kesinlikle deniz. Sabah erkenden sahile gidip bütün günü denizin kenarında geçirmek isterdim demiş. Başkent Ankara'dan Nalan, çocuklarımla birlikte güzel bir kahvaltı yapardım. Sonra da parka giderdik. Bursa'dan Doruk da yazmış, hiç düşünmeden küçük bir yolculuk. Valizi hazırlayıp arabaya atlayacağım, nereye denk gelirse artık. Doruk, ben de böyle hiç plansız şeyleri çok seviyorum. İstanbul'dan Gizem, ben evde kalırdım, temizlik bile yapmadan kahvemi alıp film izler, bol bol dinlenirdim. Al benden de o kadar. Adana'dan Damla, sabah geç kalkıp kendime güzel bir kahvaltı hazırlardım. Sonra da bütün gün pijamayla dolaşırdım. Harikasınız. Şöyle bir bakıyorum da hepimizin ihtiyacı olan şey dinlenmek galiba. Umarım hafta sonu tatiliniz muhteşem geçer. Ve bu şarkıyı size armağan ediyorum. Emre Fel, Funk takılı.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu, İç Anadolu'da ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli, dolu ve hortumda oluşabilir. Eskişehir ise hafif yağmurlu. Akdeniz bölgesinde ise Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşın önlem alınmalı. Çatı uçmalarına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

bekliyor. Unutmayın, Kral Pop Radyo cumartesi ve pazar günü de en güzel şarkılar ve programlarımızla sizinle. Nerede olursanız olun sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz. Yeni saatteyiz. Bu saat içinde de çok keyifli şarkılarım var. Kulağınız bizde olsun. Ve işte o en iyilerden biri Manifest, Ajda Pekkan işbirliği.

0: Akbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Her güzele bir Mendus.
8: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Uludağ'dan Deep Enerji İçeceği.

0: içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen. Yatır.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

2026 yazı hem Kral Pop ailesi için hem de dinleyicilerimiz için gerçekten çok keyifli ve eğlenceli geçti. 15 yıldır devam eden Kral Etkinlik Otobüsü Yollarda projesi bu yılda 6 Temmuz'da İstanbul'da başladı. 16 Temmuz'da Ankara'ya geçen otobüsümüz 14 Ağustos'a kadar Anadolu'da 11 farklı şehirde bulundu. 25 Ağustos itibariyle yeniden İstanbul'a dönerek 4 Eylül'de 2 aylık turunu tamamladı. 12 il merkezi ve sayısız ilçede dinleyicilerimizle buluştuk. 2 ayda 250'den fazla Kral dinleyicisi hediyeler kazandı. Canlı yayına bağlandı ve mesajını sevenleriyle paylaştı. Bir sonraki sene yine etkinlik otobüsümüz yollarda olacak. Yine çok güzel hediyelerimizle. Aslında bu bir nevi yaz kapanış anonsu oldu. Şimdi kış için hazırlıklar yapıyoruz. Tabii ki sürprizlerimiz olacak. Kulağınız, gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun.

Şimdi çok önemli bir konuda uyarı yapmak istiyorum. Dolandırıcılar her an karşımıza çıkabiliyorlar ve insanın basireti mi bağlanıyor, ne oluyor? Bazen gerçekten tuzağa düşebiliyoruz. Yeni bir dolandırıcılık yöntemi. Şöyle, yakın çevrenizdeki kişilerin isim ve fotoğraflarını kullanarak WhatsApp hesabı açıp onların adına mesaj göndererek para talep ediyorlar. Tanıdığınız bir kişiden gelse dahi para talep eden mesajlara karşı lütfen çok dikkatli olun. Para göndermeden önce mutlaka farklı bir iletişim yoluyla kişiyi doğrulayın. Dikkatli olalım. Dolandırıcılara da fırsat vermeyelim. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da keyifli bir cuma günü devam ediyor Arzu Kaya eşliğinde. Yine çok sevdiğimiz bir şarkı bizimle. Çağla ve Doğu Svek işbirliğiyle Seni Düşündüm.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenleri.
11: Getir, bir mutluluk getir. Denize çek gönder, denize çek gönder.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

0: temizlik doğasında var.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan Gitme Vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Yarın cumartesi ve saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listesinin geri sayımı başlayacak. Sakın kaçırmayın. Ve yarın saatler 11'i gösterdiğinde ben Arzu Kaya mikrofonumda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Bugün aklınızdan ne geçiyorsa dualarınız, dilekleriniz kabul olsun. Mutlu cumalar Türkiye. Hoşça kalın.

Hayattan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik

Yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıf

0: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
5: 1. Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Chopin Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgiler

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: %200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık, medya sponsoru

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş, Marsilya'ya şans tanımadı ve Avrupa'ya 3 puanla başladı. Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlılar Marsilya'yı 4-1'le geçti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig etabının ikinci haftasında 15 Ekim'de Hoffenheim deplasmanına çıkacak. İspanya'nın en başarılı 4 takımı İstanbul'da karşılaşacak. İspanya Süper Kupası, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın statlarında oynanacak yarı finallerin ardından Galatasaray'ın stadında sahibini bulacak. Barcelona ve Atletico Madrid 2 Şubat'ta Çobani, Real Madrid ile Real Sociedad 3 Şubat'ta Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. Final 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bugün saat 20'de Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Yarın saat 20'de Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe pazar günü Eyüpspor'u ağırlarken Beşiktaş'ta Ahmet deplasmanına çıkacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu, İç Anadolu'da ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli, dolu ve hortum da oluşabilir. Eskişehir ise hafif yağmurlu. Akdeniz bölgesinde ise Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşın önlem alınmalı. Çatı uçmalarına dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Mobiler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 22 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava. 6 Ekim Bursa

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444

0: 0212-02-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
5: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 18 Eylül Cuma günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Şimşek alınan tedbirlerin şu an yeterli olduğunu aktardı. Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. 17 Eylül öncesi fon satış emri verenlere öncelik verilecek. Mal varlığının tasfiyesi en fazla 3 ay sürecek. Sermaye piyasası soruşturmasında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de olduğu 4 kişi tutuklandı. 51 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 48 kişi hakkındaysa yurt dışına çıkış yasağı kararı geldi. Spekülasyon amaçlı paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İstanbul Merkezi operasyonda çağrı merkezi adı altında yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran şebeke ortaya çıkarıldı. Adalet Bakanı Gürlek, söz konusu şirketlerin sahiplerinin İsrail bağlantılı olduğunu açıkladı. 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi tespit edildi. 239 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 18 kişi için gözaltı kararı alındı. Bu isimler arasında oyuncu Aras Bulut İnemli, eski milli futbolcu Hasan Şaş gibi isimler bulunuyor. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada dönemin Silivri Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı gözaltına alındı. Soruşturma Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına da uzandı. Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulamasıyla bilinen emekli subay Hasan Atilla Uğur ve emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında da gözaltı kararı verildi. İrlanda geçtiğimiz yılın ardından bu senede Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını açıkladı. Nedeni de aynı, İsrail'in Eurovision'a katılımı ve Gazze'deki devam eden ölümler olarak açıklandı. Sanatçı Gülsen Tuncer, 81 yaşında aramızdan ayrıldı. O Hayat Benim ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan sanatçı, 2008'de başlayan Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Arsen Ziyagil karakteriyle çok sevildi. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Marsilya'ya şans tanımadı ve Avrupa'ya 3 puanla başladı. Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede siyah beyazlar Marsilya'yı 4-1'le geçti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig etabının ikinci haftasında 15 Ekim'de Hoffenheim deplasmanına çıkacak. İspanya'nın en başarılı 4 takımı İstanbul'da karşılaşacak. İspanya Süper Kupası, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın statlarında oynanacak yarı finallerin ardından Galatasaray'ın stadında sahibini bulacak. Barcelona ve Atletico Madrid 2 Şubat'ta Çobani, Real Madrid ile Real Sociedad 3 Şubat'ta Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. Final 6 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bugün saat 20'de Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Yarın saat 20'de Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe pazar günü Eyüpspor'u ağırlarken Beşiktaş'ta Ahmet deplasmanına çıkacak.

Gidelim, değil mi? Hafta sonu ne yapacağına dair bir listeden bahsediyorum aslında. Şuraya gidelim, buraya gidelim. Ama sonra iki günlük dinlenmeyi bile yapılacaklar listesine çeviririz. Oysa hafta sonu biraz dinlenmeye vakit ayırmak lazım. İnsanın boş zamanında ne yaptığı kadar zamanı gerçekten kendisinin seçtiğini hissetmesi önemli bence. Yani kendisine ait olduğunu hissetmesi. O yüzden bu hafta sonunun her saatini doldurmak zorunda olmadığınızı ben hatırlatmış olayım. Bir planınız olsun elbette ama plansız kalacak biraz da yeriniz olsun. Çünkü önümüzdeki haftaya iyi başlamak için hafta sonunu güzel tamamlamak lazım. O halde şimdiden Cuma gününden güzel bir hafta sonu dileyelim dinleyicilerimize.

0: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
1: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Günü çalışarak geçirenler, işinde, ofisinde olanlar ya da dışarıda hizmet verenler, büyük bir işin içindesiniz belki, henüz yolun yarısına bile gelmemiş olabilirsiniz ama bugün küçük bir bölümünü bitirebilirsiniz mesela. Evet, insanın bir anda morali yükseliyor değil mi? Şu işin bir kısmını bitirdim demek bile. Çalışma hayatı böyle. Birçoğumuzun motivasyonunu artıran şey bu değil mi zaten? Yaptığı işte ilerlediğini hissetmek. Yani her gün büyük başarı gerekmiyor bizim için ama bir sayfa yazmak, bir çekmeceyi düzenlemek, bir başvuruyu tamamlamak bile bir başarı gibi görünüyor, küçük olsa da. Evet, beynimize şu mesaj gidiyor. Yerimde saymıyorum, bak gördün mü? Bugün en azından şu kadarını tamamladım diyebiliyoruz. Bir taşı yerinden oynattın. Bazen insanı devam ettiren şey ne kadar yolu kaldığından ziyade biraz da olsa yol aldığını görebilmek.

Bizleri takip edenlere, dinleyicilerimize soralım. Cesur bir insan mısınız? Cesaretiniz fazla mıdır? Yoksa korkar mısınız? Çok normal, aile içinde bile görürüz. Kimi aile üyeleri birçok şeyden korkar. Kimileri aşırı cesaretlidir. Ona da bir dakika dur, bu kadar da atılgan olma dersin. Cesur insan deyince aklımıza korkmayan biri geliyor aslında. Halbuki tam olarak öyle olmayabilir. Cesaret çoğu zaman korkunun yokluğu değil de korkuya rağmen hareket edebilmek. İlk kez bir işe başlamak mesela. Sonra birine duygumuzu söylemek, bu da çok zordur. Cesaret ister. Mesela birine seni seviyorum diyebilmek her zaman çok kolay değildir. Cesaret ister. Ben burada hata yaptım diyebilmek, bu da cesaret ister. Bilmediğiniz bir konu hakkında soru sormak mesela. Hele ki iş toplantılarında. Birçoğumuz için cesaret gerektirir. Bir de tedirginlik vardır. Kendimizden sürekli emin olmamızı beklemek biraz haksızlık değil mi zaten? İnsan bazı adımları dizleri titrerken de atabiliyor. İşte onlara cesur deniliyor. Hayatın önemli bir bölümü de tam burada değişiyor zaten. Hazır olduğumuzda değil de korkumuza rağmen bir deneyelim diyebildiğimizde.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlıyor.

0: Dağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

şaşırdık. Güne başlarken bir şeylerin ters gittiğini düşündüğünüz oldu mu? Belki bir tartışma, bir aksilik, belki trafikte yaşadığınız bir olay, beklenmedik bir haber. Sonra insan çok kolay bir cümle kurabiliyor. Bugün zaten kötü başladı. Evet, sonra kötü başladı ve böyle devam eder diye de bir yanılgımız oluyor. Nedendir bilmiyorum ama sanki günün geri kalanını da o ilk birkaç saate teslim ediyoruz. Oysa ruh halimizin gün içinde stabil kalmadığını biliriz. Yani sürekli değişkendir. Telefon gelir değişir, bir karşılaşma değiştirir, bir işin yoluna girmesi değiştirir ya da tam aksi. Değil mi? Sevdiğimiz bir şarkı. O yüzden bence şunu duymaya ihtiyacımız var. Bir günün tamamına kötü geçen bir saat adına karar vermeyelim. Değil mi? Çünkü bazen güzel bir gün dediğimiz kötü başlayıp iyi devam eden gündür. Ve her şeye rağmen hayat devam eder.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu, İç Anadolu'da ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli, dolu ve hortumda oluşabilir. Eskişehir ise hafif yağmurlu. Akdeniz bölgesinde ise Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşın önlem alınmalı. Çatı uçmalarına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar herkese. Sözünde duranlar, sözümün eriyim diyenler, Mert'im diyenler benim adım gibi değil mi? Sözünde duran sözünün eri. Günümüzde sözünde duran insanlara az rastlıyoruz ama. Hatta öyle ki şunu sormuşluğum vardır. Verilip de tutulmayan sözler olduğunda sen kendine verdiğin sözü tutuyor musun, ciddiye alıyor musun diye sormuştum. Bu hafta başlayacağım, bunu ertelemeyeceğim. Dur kendime dikkat edeceğim. Ya da işlerle alakalı sözler, ödemelerle alakalı sözler. Bir bakmışız bu sözler yerine gelmiyor. Kendimize verdiğimiz sözleri yerine getiriyor muyuz peki? Hedefi somutlaştırmanın ne zaman nerede yapılacağını belirlemenin harekete geçmeyi kolaylaştırdığı iddia edilir. Denemesi bedava. İsterseniz hedefleri yarıda bırakıyorsanız, kendinize verdiğiniz sözleri bile tutamıyorsanız bunu bir deneyin. Örneğin bugün yemekten sonra bir ara yürüyeceğim demek yerine en basit haliyle örneklersek, bugün yemekten sonra 20 dakika yürüyeceğim. İnanın bu bile işe yarayacak. O kadar çok muğlak ifadeye maruz kalıyoruz ki işte bu muğlaklık verilen sözlerin gerçekleşmesine bile bir engel.

Hayattan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilik

İçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
2: Sensat.com. Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Herhalde hayatın en göreceli kavramlarından biridir başarı. Çoğu zaman iş hayatında, şu anda çalışanlara da soralım, iş hayatında çok maruz kalırız başarılı olmanın üzerine. Bazı baskılar kurulur, değil mi? Bazen işe başlayamayız, hazır değilizdir. Biraz daha öğrenmeliyim, biraz daha araştırmalıyım. Şartlar tam olsun deriz mesela ama tam olarak öyle yürümüyor hayat. İnsan yalnızca hazırlanarak değil, yaparken de öğrenir denir. Doğrudur, ilk yemek kusursuz olmaz. Medyada da şöyledir hatta, ilk çekimin günahı olmaz denir. İlk yayın, ilk iş günü, ilk deneme biraz eksik olur. İlk olduğu için. Evet, belki de ustalık dediğimiz şey kusursuz başlayabilen insanların özelliğinden ziyade eksik başlayıp devam edenlerin sonucu. Bazen sorarlar, ya bu iş nasıl bu kadar iyi çıktı? Çünkü deneyim var ama yıllar içerisinde öğrendiğimiz eksikleri tamamladığımız için bugün iyiyiz, bugün başarılıyız. İşte başarı dediğin şey. Başlamak için usta olmak gerekmiyor belki ama usta olmak için başlamak.

Sosyal platformları aktif kullanıyorsanız iş yaşam platformları da var. Sosyal platformlar arasında. Şimdi isminden bahsetmeye gerek yok. Reklamını yapmayalım. Benim de aktif kullandığım iş yaşam sosyal platformları var. Şöyle söylemler çıkıyor. İşte geriye bakmayın. Geri yerine hep ileriye bakın. İleriye odaklanın gibi. Görüş paylaşan yöneticiler oluyor. Tabii gülümsetiyor. İnsan geriye bakmadan ileriye bakabilir mi? İşte soru bu. Hep önümüze bakıyoruz zaten. Daha ne yapacağız ki? Yani nereye ulaşacağız? Sırada ne var? Ama ara sıra geriye bakmak gerekiyor. Bir yıl önce sizi çok zorlayan bir şeyi düşünün mesela. Belki bugün sıradan geliyordur ama eskiden yapamadığınız ama şimdi hiç düşünmeden yaptığınız şeyler var. Atlattığınız dönemler, öğrendiğimiz şeyler var, kurduğumuz hayat var. Bir anda bu bize verilmedi. İnsan kendi gelişimine çabuk alışıyor ama geldiği yolu dolayısıyla küçümseyebiliyor çabuk alıştığı için. O yüzden kendimizi yetersiz hissediyorsak sadece önümüzdeki mesafeye bakmakla da ilgili biraz arkaya da bakmak gerekiyor. Yani geriye ne kadar yol aldığımızı görmemiz lazım. Bazen ne kadar güçlendiğimizi ancak eski halimizi hatırlayınca anlayacağız.

0: Sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644.

0: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Gün cuma ve güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere şimdiden. Bir haftayı daha geride bırakacağız. Kiminin haftası güzel geçmiştir, kimi yorulmuştur, kimi istediği hiçbir şeyi yetiştirememiştir. Ama hafta sonuna girerken kendimize bir not bırakalım mı? İki gün içinde hayatımızı düzeltmek zorunda değiliz. Belki sadece uyuyarak geçireceğiz, sevdiğimiz insanları göreceğiz. Belki sadece evde kalacağız. Belki çalışacağız, sadece çalışacağız, harıl harıl hafta sonu çalışarak geçecek. Sorun takvim değil zaten. İnsanın kendine yeniden gelebileceği küçük bir an bulabilmesi. Umarım önümüzdeki günlerde size iyi gelecek bir şey mutlaka bulursunuz. Bir insan, bir haber, bir şarkı ya da yalnızca güzel bir an. İşte bu hafta sonu olur, hafta içi olur, ne fark eder? Hafta sonu büyük şeyler değil, iyi hissettiren şeyler çoğalsın sizler için. Güzel bir gün diliyorum, iyi hafta sonları. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra Kral Pop'ta görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa macerasına 3 puanla başladı. Siyah beyazlar Marsilya'yı 4-1 yendi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig etapının ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bu akşam Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Avrupa basketbolunda heyecan EuroLeague Süper Kupası ile başlayacak. Fenerbahçe Tarfin son şampiyon unvanıyla turnuvada. Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak maç saat 17'de başlayacak. Real Madrid-Dubai mücadelesi ise saat 20'de. Kazananlar yarın saat 20'de finalde karşılaşacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: sıra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
2: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
3: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
6: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Hangi Kredi, alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Ankara.
11: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Alışveriş.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam. Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: yatırımların açılış töreninde konuştu Erdoğan, İstanbul Havalimanı küresel bağlantıda dünya lideri dedi. Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin güzel bir aşamaya geldik dedi. Bakan, örgütün tamamen tasfiyesi ve silahlarını bırakmasından sonra yasanın yürürlüğe gireceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, fonlarda yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Şimşek, alınan tedbirlerin şu an yeterli olduğunu aktardı. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 18 gözaltı kararı alındı. İsimler arasında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya gibi oyuncular var. Ayrıca eski milli futbolcu Hasan Şaş ve rap şarkıcısı Seyfullah Sağar da şüpheliler arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul'da konut kura çekimi töreninde konuştu. Bakan Kurum, TOKİ'ye kalan borcunu kapatanlara %25 indirim yapılacağını açıkladı. Amerika bir kez daha Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a vize vermedi. Abbas, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılamayacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu çoğu yerde güneş yüzünü gösterecek. Yarın İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 26, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir az bulutlu 30, Antalya az bulutlu 33 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu, İç Anadolu'da ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli, dolu ve hortumda oluşabilir. Eskişehir ise hafif yağmurlu. Akdeniz bölgesinde ise Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşın önlem alınmalı. Çatı uçmalarına dikkat.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

18 Eylül ve Cuma günündeyiz. Haftanın yorgunluğuyla başlayan gün hafta sonu motivasyonuyla devam ediyor. Günün öğleden sonrası saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yayınımız başladı. Demir Ali Çelik ben. Önümüzdeki 2 saatiniz boyunca gündemde konu başlıklarımızla birlikte bize iyi gelen, iyi hissettiren, motive eden şarkıları paylaşmaya devam edeceğim. 24 saat olduğu gibi. Şimdi trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar, herkese iyi çalışmalar ve Manifest Ajda Pekkan hileliyle devam edelim. Merhaba.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen.

0: bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
5: Getir, bir mutluluk getir.
6: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
7: Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 22 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi'nde.

0: Biletler tüm satış kanallarında. Organizasyon Jolly Joker. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş dün akşam Marsilya karşısında harika bir performansla 4-1'lik galibiyet elde etti. Harika bir açılış oldu Avrupa Ligi'nde. İlk hafta mücadelesinde, ikinci hafta karşılaşmalarında Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki bir diğer rakibi Hoffenheim olacak ve 15 Ekim'de oynanacak mücadele. Bu arada Süper Lig'de yeni hafta karşılaşmaları, yani 6. haftanın mücadeleleri bu akşam Kasımpaşa Konyaspor mücadelesiyle başlıyor. Bu haftanın en önemli müsabakası hiç şüphesiz Trabzonspor Galatasaray karşılaşması yarın akşam saat 20'de oynanacak. Sonrasında ise Milli Ara başlıyor. A Milli Futbol takımımız Uluslar Ligi'nde 25 Eylül 21.45'te Fransa ile karşılaşacak. 28 Eylül 21.45'te de İtalya ile mücadele edecek. İki önemli karşılaşmayla Uluslar Ligi mücadelelerimiz başlamış oluyor. A Milli Futbol takımımız için. Futbol severlere hatırlattık. Şimdi de Kral Pop Radyo'da Tan Taşçı'yla Gidişat var. Ben yanım.

Cuma günündeyiz. Hafta sonu öncesi hava durumu nasıl olacak? Çünkü bu hafta biraz serin ve yağışlı bir haftayı karşılamış olduk. Hafta sonuna da yaklaştığımız bu günlerde birçok bölgede hissetmeye de devam ediyoruz, azalsa da. Hafta sonu özellikle batıda ve Ege'de, Akdeniz'de hava sıcakları yükseliyor ve güneş hakim olacak öngörüsü var meteoroloji kaynaklarıyla. Dolayısıyla plan program yapacaklara bu detayı paylaşalım. Diğer bölgelerde de anlık hava durumunu takip ederek hafta sonu planı yapmakta fayda var. Haber merkezimiz hava durumu raporlarını, gelişmelerini aktarmaya devam edecekler bu arada. Şimdi biz Kral Pop Radyo'da uzun süredir Kral Pop Radyo Top 20 listesinde de yer alan Sammy Cenk'le Çıkmaz Bir Sokakta dinleyelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
1: Ankara. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
10: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
11: Her güzele bir Mindus.
12: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
1: Neon 1. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Expertise. Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı.

0: Çin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
1: MediaMarkt.

Yepyeni televizyon dizileri ve reyting savaşları bir nevi başlamış durumda. Tüm dizilerin hem yeni sezona başlayan hem yeni dizilerin yolu açık olsun. Çünkü önemli ve büyük emeklerle hazırlanan bir sürecin finalinde ekranda izleyiciyle buluşuyor. Dolayısıyla her bir televizyon dizisinin reytingi bol olsun diyeceğiz. Kral Pop Radyo'da geride bırakmaya hazırlandığımız haftanın sinema salonlarında en çok izlenen filmlerinde zirvede Örümcek Adam yepyeni bir gün var hala. Fall 2 Ölümcül Tırmanış 2. sırada, Odyssey 3. sırada, Arabalar 4. sırada, bu arada 2006 yılında izleyiciyle buluşmuştu. Tekrar sinema salonlarında gösterime girdi ve en çok izlenenler de 4. sırada. 5. sırada da Konuşan Hayvanlar, yine animasyon filmi, en çok izlediğimiz ilk 5 filmi oluşturdu. Birazdan bugün itibariyle vizyona yeni eklenen filmlere de hızlıca bir göz atacağız, sinema severler için seçeneklere eklenen filmler açısından. Şimdi de Mustafa Sandal Saygı bir projesinde yorumladığı iki tas çorbayla Mela Bedel dinleyelim.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu, İç Anadolu'da ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli, dolu ve hortum da oluşabilir. Eskişehir ise hafif yağmurlu. Akdeniz bölgesinde ise Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli fırtınaya karşın önlem alınmalı. Çatı uçmalarına dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Bu hafta 2026-2027 eğitim öğretim takvimi start aldı. Öğrencilerimiz okullarına başladılar ve ilk haftayı genel olarak artık şu dakikalarda tamamlamış durumdayız. Hafta sonu tatili başlamış durumda. Ayrıca bu hafta özellikle motorine gelen fiyat artışıyla ilgili bir gündem başlığı söz konusuydu. Yarın devreye girecek bir indirim var. O da 4 lira 9 kuruşluk bir indirim olacak. Motorinin litre fiyatında indirim yarın itibariyle pompaya yansıyacak. Hep fiyat artışlarından bahsediyoruz. İndirimle ilgili de bu habere yer vermek istedim açıkçası. Çünkü bu haftanın gündem başlıklarından biriydi genel bir derlemeyle. Birazdan bugünün yeni vizyon filmlerine bakacağız. Şimdi ise Kral Pop Radyo'da Manifest ile Toz Pembe dinleyelim. Bu arada yarın saat 13'te listelerimiz güncellenecek. Kral Pop Radyo Top 20 listesi ve diğer listelerimiz. Kral Pop Radyo'da dinleyebilirsiniz. Ayrıca her an kralmusic.com.tr'den de tüm listelerimize ulaşabilirsiniz. Bizden bir hatırlatma.

0: nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
4: Okullar açılıyor. Biliyoruz her evde benzer heyecan, okula nasıl gideceğiz telaşı var. Biz o işi geçen sene çözdük. Çocuklar buna bayıldı. İlk hafta okula gitmenin en havalı, en konforlu geleneği için bu yıl yine araç kiralama ücretinin yarısı bizden hediye. Fırsatı kaçırmamak için hemen rentko.com'u tıklayın ya da 444-4061'den iletişime geçin.
5: Kiralıyorum gidiyorum. Rentko.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot

Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır.

0: tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sene Sat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10.000 lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25.000 lira harcamaya 5.000 lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Geldik Vizyon'un yeni filmlerine. Resident Evil, bilim kurgu, gerilim, korku. Aslına bakarsanız korku ağırlığı bence daha fazla. Sıradan bir görevle başlayan kurye Brian'ın gün içindeki rutini, biyomedikal bir paketi varış noktasına ulaştırılması gereken bir yolculuk sonrası kontrolden çıkıyor. Sınırsız bu haftanın aksiyon, gerilim ve komediyi bir arada sunan filmi, küçük bir kızın hayatını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen yine bir kuryenin hikayesinin anlatıldığı yapım. Haftanın iki animasyon filmi var. İlki Melodi ve Neşeli Notalar. İkincisi ise Ayı Kardeşler Macera Ekibi. İzleyicisinin karşısında yerli yapımda aksiyon, kumar filmi var. Kumar batağına sürüklenen bir gencin hayatına odaklanıyor. Cem Özer, Aytaç Acar ve Metin Yıldız var. Aksiyon, gerilim, komedi. Bir diğer seçenek Kehanet filmi. Kutsal emanetin peşindeki silahlı eylemcilerin bir yardım etkinliğini basmasıyla yaşananları anlatıyor. Dram ve müzikte ise Tek Başına filmi var. Bir adamın sanatçı olma yolculuğuna odaklanıyor. Ok Madam, Ben Voyage, aile, aksiyon ve komedi türüyle vizyonda. Tavuk filmi dram türüyle. Ve Arınma filmi de yerli yapım korku filmi, izleyicinin karşısına bugün itibariyle çıkmış durumda. Böylece bugünün vizyon filmlerini de tanımış olduk. Mebrure değilim.

Avrupa Birliği Komisyonu geçtiğimiz günlerdeki toplantıyla 13 yaşın altındaki çocukların Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal medya kullanımının yasaklanmasını ve 13-15 yaş arasındaki çocukların da hesaplarının ebeveyn kontrolüne tabi olmasını öngören yeni bir düzenleme önerdi. Bu teklif şu an için teklif aşamasında, özellikle çocuklara yönelik yapay zeka sohbet robotlarını da dahil ederek yaratıcı dijital özelliklere de kısıtlamalar getirilmesi gerektiği yönünde bir açıklamayla böyle bir plan var. Hem yapay zeka erişimde kısıtlama, hem sosyal medyada 13'e kadar yasak, 13-15 yaş aralığına da ebeveyn kontrolüyle serbest gibi bir durum. İleriki zamanda görüşülmeye devam edecek öngörüsü var. Bazı ülkelerde yasak uygulamaya geçmiş durumda, bazı ülkelerde görüşme aşamasında, ülkemizde de belli başlı önlemler, tedbirler alınmış durumda ama bu da daha genel bir adım olarak nitelenebilir sosyal medya düzenlemesiyle alakalı. Aslında çok uzun konuşulacak bir konu sosyal medyanın dışında yapay zeka sürecinin gelişimi ama biz şimdi Derya Uluğ'u bekletmeyelim.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
1: Ankara.
5: Okullar açılıyor. Biliyoruz, her evde benzer heyecan, okula nasıl gideceğiz telaşı var. Biz o işi geçen sene çözdük. Çocuklar buna bayıldı. İlk hafta okula gitmenin en havalı, en konforlu geleneği için bu yıl yine araç kiralama ücretinin yarısı bizden hediye. Fırsatı kaçırmamak için hemen rentko.com'u tıklayın ya da 444 4061'den iletişime geçin.
6: Kiralıyorum, gidiyorum. Rentko.
7: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
8: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
6: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: için ağlamadım.
1: 18 Eylül ve yılın 261. günündeyiz. Bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize en başta sağlık temennimle iyi ki doğdunuz. Huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllar diliyoruz. Bugünkü yayınımızı tamamladık. Cuma günü akşamındayız. Eve dönüş yolculuğu için kimilerimiz yola çıktı, kimilerimiz hazırlanıyorlar. Trafikteki tüm dinleyicilere iyi yolculuklar. Bugün için son kez iyi çalışmalar herkese. Yarın saat 13'te haftanın derlemesiyle Kral Pop Radyo Top 20 listesi var. En iyi 20 şarkıyı geri sayımda Kral Pop Radyo'da paylaşacağız. Ve birazdan Bay J burada olacak. Hoşça kalın.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa macerasına 3 puanla başladı. Siyah beyazlar Marsilya'yı 4-1 yendi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig etabının ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bu akşam Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Reis felsefesini az laf çok iş olarak açıkladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Marmara'da Sakarya, Kocaeli kesimi hafif yağmurlu, İç Anadolu'da ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir kesiminde yağış şiddetli, dolu ve hortum da oluşabilir. Eskişehir ise hafif yağmurlu. Akdeniz bölgesinde ise Adana bölümünde gök gürültülü sağanak yağış var. Ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Ayrıca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden esmesi beklenmektedir.

0: akşamlar sevgili dinleyiciler. Bay J konuşuyor. Kral Pop Radyo'da Cuma akşamı şovuma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım hepimiz için güzel bir hafta sonu olur. Benim eşim 4-5 günlüğüne iş için Bodrum'dan gitti. Tek başımayım. Akşam gelsenize parti yapalım.
1: Nasıl Bay J, hepimiz mi?
0: Ya ne var, benimle eğlenmek için 5000 lira uçak bileti fazla mı geldi? Allah Allah ya. Şaka baka gençler, bir şey diyeceğim. İyi ki uçaklar mazotla çalışmıyor. Yoksa yılbaşında süt annenizi görmeye gitmek için arabayı satmak zorunda kalacaktınız. Dikkatinizi çekerim. Çok garip zamanlar yaşıyoruz arkadaşlar. 1 litre mazot 102 lira. 150 gram kıyma da 102 lira. Duş başlığı 142 lira. Bir porsiyon kalamar 1300 lira. Simit 25 lira. Avrasya tüneli 330 lira. 1,5 litre kola 75 lira. 33'lük kutu kola 60 lira. Ev kirası 100 bin lira. Salon lambası 500 lira. Elektrikçi takmaya 1500 liraya geliyor. Şimdi bakın ben 55 yaşındayım. Param oldu, para kaybettim. Çeşitli gelir gruplarında bulundum. Ama bu kaosta nasıl bir yaşam tarzı benimsemek lazım kestiremiyorum. Ben de bu az önce sizlerle paylaştığım çeşitli ve çelişkili rakamları yapay zekaya verdim. Ve böyle bir garip ekonomide nasıl yaşarsam kelleyi kurtarırım diye sordum. Cevap geldi. Kendine şu 3 soruyu sormalısın dedi. Olur dedim, hemen cevaplayayım. Gelirim 3 ay aksarsa hayatımı sürdürebilir miyim? Hayır. 2. Her ay mecburen ödemek zorunda olduğum para ne kadar? Çok. 3. Beklenmedik bir masraf çıktığında kredi kartına mı sarılıyorum? Buna cevap vermeye bile tenezzül etmiyorum kanka. Eğer cevaplar seni rahatsız ediyorsa ilk hedef daha fazla tüketmek değil, ekonomik manevra alanı yaratmak. Şimdi bakın arkadaşlar, ekonomistlerde en sevmediğim şeyi yapay zeka da yaptı bana. Oğlum düzgün konuşsana. Radyo komedyeniyim ben, ne anlamamı bekliyorsun ekonomik manevra alanı yaratman gerektiği dediği zaman? Mahfiye eğilmese değil, Bay J'ye anlatır gibi anlatacaksın. Allah Allah ya. Neyse, kısa keseceğim. Bir sürü şey anlattı. Zorunlu ve isteğe bağlı harcamalar listesi filan peşman. Oysa ki benim sorum daha çok hani bir tarla satın alıp bungalovda yaşayıp hiçbir yere gitmeden kendi sebzemi, eşeğimi yetiştirip yediğim. Evet, eşek yiyeceğim. Bir tarz mı yoksa gelirimi arttırabileceğim bir model önerisi olur mu? Neyse, dedim ki kardeşim senin bütün tavsiyelerin çok mantıklı. Ama bunları uygulayabilmem için önce seni bana bir miktar paraya göndermen gerekiyor. Yapay zeka sustu. Hani o nokta yanıp sönüyor ya, düşünüyorum diyor. Çünkü o da anladı. Ekonomik manevra alanı yaratmak için önce ekonomik bir manevra alanına ihtiyacınız var. Bunu, evet, evet. Bu işte bir terslik var. Yani yapay zeka bana para bile verse bir günü kurtarır, ama para basmayı öğretse mesela. Ha? Değil mi? Laf nasıl da hatırlayalım. Birine balık ver, o gün karnını doyurmuş olursun. Balık tutmayı öğret, hayatı boyunca karnını doyurmuş olursun. Yapay zeka susunca herhalde dedim şu anda Dark Web'den para basma makinesinin kullanım kılavuzunu falan indiriyor diye tahmin ediyorum. Sonra cevap geldi. Bay J, size para basmayı öğretemem. Dedim neden? Çünkü bu yasalara aykırı. Bakın arkadaşlar, o kadar kolpacı ki, o kadar yalancı ki. Çünkü daha geçen akşam karım uyuduktan sonra gizlice sevgilime gitmek için evden nasıl sıvışırım diye sordum. Cevap verdi. O da yasalara aykırı. Bana 3 tane ayrı rota çıkarttı. Ama para basmayı tukaka öğretmiyor. Bir de ekliyor.

Sanki kanunları bilmiyormuşum gibi. Bağcay, para basmak merkez bankalarının yetkisindedir. İzinsiz para basmak sahtecilik kapsamına girer. Bu nedenle size nasıl para basılacağını anlatamam. Kardeş, ben de zaten merkez bankası olmak istemiyorum. Benim istediğim bir tane makine, bize kadar küçük bir makine. Salonda dursun, arada bir çalıştırayım. Kral Pop Radyo'da Bağcay'ı konuşmaya başladım millet. Kaçırmak istemezsiniz.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: bölgesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %75 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
1: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı, soyadı.
3: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
0: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı, soyadı.
4: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Okullar açılıyor. Biliyoruz, her evde benzer heyecan, okula nasıl gideceğiz telaşı var. Biz o işi geçen sene çözdük. Çocuklar buna bayıldı. İlk hafta okula gitmenin en havalı, en konforlu geleneği için bu yıl yine araç kiralama ücretinin yarısı bizden hediye. Fırsatı kaçırmamak için hemen rentkol.com'u tıklayın ya da 444-4061'den iletişime geçin. Kiralıyorum gidiyorum. Rentko.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

ne yapıyor olduğumu merak ediyor olabilirsiniz. Adım Bayce. Kral Pop Radyo'da her akşam program sunuyorum. Amacım da şu. Daha doğrusu amacıma giden yolda ne yapıyorum? Şimdi ben çok az bulunan bir azınlığım, tamam mı? Türkiye'nin en iyi akşam şovunu sunuyorum. Başka yok benden. Tamam. Ve çocuk sahibi olmuyorum. Gençlerden kimseyi de yetiştirmiyorum. Böylece ben öldükten sonra asla bir daha benim gibi birine sahip olamayacaksınız. Ve tek dileğim ben öldükten sonra mahvolduk diye düşünmeniz. Keşke demeniz. Keşke hayattayken değerini bilseydik ve onu daha iyi yaşatsaydık. Pişmanlığın dolu dolu, gani gani, gözyaşları arasında yaşayacağınız bir gelecek hayal ediyorum. Anladın mı? Amacım bu. Ha ama mutlaka ben öldükten sonra pişman olur mu? Şu fani hayatımda bir gün yüzü görmeyeyim ben. Anlaştık. Bana birçok sebepten ihtiyacınız var. Çünkü yaşamayı seviyorum. Mesela ben başkan olsam her yemeğin üstüne mayonez koymayı kanun haline getiririm. Yarınlar olmasın kanka. O karaciğeri miras bırakmayacaksın çoluğa çocuğa. Varsın Siroz'a giden yolculukta mayonez gibi güzel bir arkadaş eşlik etsin bize. He? Başka politikalarım da olacak. Ben başkan olursam. Mesela kahvaltıda az ye, sağlıklı beslen diye bir kavram olmayacak. Olmayacak, acıkınca ye diye bir şey olmayacak. Kahvaltı dediğin şey, oturacaksın her sabah zorunlu. Arada random polis kontrolleri falan olacak. Önünde iki çeşit yumurta, peynir, sucuk, ekmek, zeytin, anlamsız derecede büyük bir domates, salatalık tabağı. Bunları görerek başlıyoruz ve bütün bunları yedikten sonra ekmeğin kalanıyla bal kaymak yemeyenler prangalı zindanlara atılacak. Ya kardeş, bir insan sabahın yedisinde sağlıklı

yaşamaya çalışıyor. Zaten hayattan hiçbir şey anlamamıştır ya. Chia tohumlarını suyla çırpıp içtin ve işe gittin diye buruşmayacaksın ve ölmeyeceksin sanılıyorsun. Yanılıyorsun kral. Ey fani. Senin de dudağınla burnun arasındaki mesafe büyüyecek. Senin de burnun ve kulakların önlenemez büyüyüşünü yapacak. Doğaya karşı gelemezsin kanka. Bir de pazartesi günlerini kaldıracağım başkan olunca ben. Evet. Haftanın ilk günü diye bir şey olmayacak. Pazartesi sabahı, eskiden pazartesi olarak bilinen bir sabah herkes evine çıkıp nereye gittiğini bilmeyecek. Salı günü bakacağız. Bakacağız. İşverenler biraz kızabilir. Ben de onların yerinde olsam kızardım ama ben başkanım. Demokrasi böyle bir şey değil mi? Ben kafama göre kararlar vereceğim. Siz de sonra beni bir daha seçmeyeceksiniz. Bu kadar basit. Bir de... Bir de herkesin en azından günde bir kere yüksek sesle oğlum hayat ne güzelmiş deme zorunluluğu olacak. Çünkü insanın hayatı boyunca sadece faturaları, zamları, taksitleri, kredi kartı ekslerini konuştuğu bir ülkede, bir yerde psikolojik olarak yaşlanması çok hızlı olur. Ve bunun tek çaresi de sahte, yalandan rol yaparak mutluluğu kucaklamak. Ya da sabah chia tohumu suyu içmek tavsiye etmiyorum. Ben yalan ifadeyi seçiyorum. İşte bu sebeplerden dolayı millet, başkan adayı değilim, radyoda komedi programı sunuyorum. Yani, ama olsun ben çalışıyorum. Benim amacım bu ülkeyi kurtarmak değil. Dediğim gibi benim amacım siz beni kaybettikten sonra ne kadar büyük bir hata yaptığınızı anlamanızı sağlamak. Çünkü bazı insanların değeri yaşarken anlaşılmıyor. Maalesef. Ben de bunun için elimden geleni yapıyorum. Her akşam radyodayım, hayattayım. Sizin için hala bir şans var. Kıymetimi bilmeye başlayabilirsiniz her an. Her an. Kral Pop Radyo burası. Benim.

garsonları ne yaptınız bakalım? Aradınız mı birilerini? Var mı akşam bir takım planlar ha? Benim hanım şehir dışında. Her şehir dışına gittiğinde oha dışarı çıkmam lazım diyorum. Sonra bir bakıyorum evde kuzu kelle kaynatmışım. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon ilk bölümünü seyrediyorum. Böyle bir durumum var ya. Yani. Bak 55 yaşında böyle oluyor, aklınızda olsun. 60 yaşından sonra da daha da garipleşiyormuş. Vakit daraldığı için içi kıpır kıpırlaşıyormuş insanın. 38 yaşında gibi hissediyorum. Tam dışarı çıkacakken ev o kadar güzel görünüyor ki. Bir de ekonomik durum var tabii. Yani arkadaşlar arıyor. Akşam Fingo Bar'a gideceğiz. Önce balık lokantası, sonra Fingo Bar, sonra after bir yere gideceğiz. Şimdi sizin gözünüzde eğlenceli bir gece canlanıyor olabilir. Benim gözümde 26.500 lira canlanıyor. Şura bakmayın. Vergi borcum canlanıyor. Dişçiye ödeme yapmam lazım. O canlanıyor. Maalesef ben hayatı yaşayacağım deyip yaşam enerjisini kredi kartına gömeli bilen biri olmadım hiç ben. Yaşam enerjimi kredi kartıma gömemiyorum. Karım diğer yanda o kadar rahat gömüyor ki. Oh diyor para bulduğu zaman. Bu ayda kredi kartını ödedik. Önümüzdeki ay artık Allah kerim. Ah canım karıcığım. Ya dua edeceğine bana biraz daha iyi davranmaya ne dersin? İyi kötü bir maaşım var ve paylaşıyorum seninle. Ha? Zengin arkadaşlarım ansabımı bozdu yine. İtalya vizesi almış bir tanesi. İtalya vizesi aldın diye niye bir arkadaşını fakirliğe mahkum ediyorsun ki? Ve farklı bir ülkeye giriş yapmadan önce İtalya'ya gitmesi gerekiyormuş. Sen de gel, senin memleketin tercümanlık yaparsın bize diye. Bu mesaj geldi. Bakın yemin ediyorum 5 dakika öncesinde ucuzluk marketinde fiyatı düştü diye 2 kilo taze kaşar almış. Mutfakta gururla seyrediyorum ben o, tamam mı? Sadece seyahat da değil. Herifler zengin. Bir tanesi diyor ki fırsat bu fırsat. Roma'da geçen hafta yeni bir füzyon restoran açılmış. Şef Giacomo Tettorani yıkıyormuş ortalığı. Hemen girdim baktım menü fiyatlarına. Makarnalar 100 eurodan başlıyor. Alio olio ha, çok havalı değil. 100 euro en ucuz makarna por. Ay sonuna kadar kalan param kadar. En ucuz makarna. Bakın zenginler. Zenginler. Size iki çift lafım var. Eğer çok sevdiğiniz, kafa dengi, maddi olarak da orta halli fakir arkadaşlarınız varsa mesaj öyle atılmaz, şöyle atılır. Sevgili Bay C, Ekim ayında Roma'ya gidiyoruz. Biletini, otelini ayarladık. Yemeği içmeyi zaten merak etme, bizdesin. Sen sadece karından izin al yeter. Ya Bay C, ne olacak canım, birkaç günlüğüne. Senin için birkaç gün, benim için 12 ay geri ödemeli bir şey yok. Karımla Kasım ayında Roma'ya gitmiştik. Evliliğimizi toparlayıp romantik yapmaya. Harika geçti. Diğer yanda KDV'nizi ödemeyince hiç romantik değil biliyorsunuz değil mi? Hiç romantik bir şey değil. Bak, daha önce söylemiş olabilirim. Dördüncü evliliğimi açık alan korkusu olan biriyle yapacağım. Agorafobisi yoksa ben de yokum. Karım klostrofobik. Ve bu iki fobi arasındaki tek fark ayda 120 bin lira arkadaşlar, net. Ama olsun. Gidemiyorsun Bay J'ye belki. Evet, çıkamıyorsun ama belki. Ama belkisi bir şeyler yapacaksın kardeş. Yani Roma'ya gidemiyorsan Bodrum'da İtalya taklidi yaparsın. Makarna koyarsın tabağa. Üzerine parmesan serpiyorsun diye kendini Roma'da sanırsın. Ama parmesan pahalı olduğu için lor dökersin. Bir anda Elazığ style'a kesme erişte gibi olur. Gerçeklerle yüzleşirdi. Bence paran yoksa ara sıra gerçeklerle yüzleşmekte fayda var. Yani penne arrabbiata diye başla, orada problem yok ama kesme erişteyi de gör. Anladın mı? Okey tamam, ben bu akşam kellemi kaynatırım, kızılcık şerboyu açarım, bana yeter. Bu arada neden kelle diye sorup durmayın. Ev kokuyor diye karım varken yapamıyorum. Gören de kokarca kaynatıyorum sanırım. Nasıl bir şey bu evlilik ya? Özgürlükler yerlerde. Karım 5 gün anasına gidiyor. 5 tane kelle pişirip etlerini vakumlayıp buza atıyorum. İşkembeciler yapmıyor bunu. Yeter ya. Kral Pop Radyo burası. Şimdi Bay J yayında.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
2: Doğru lastik, doğru hizmet, güvenli yolculuk. Batı Lastik, bu bizim işimiz.
1: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
3: Of, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
11: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
12: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.

0: www.radyoyayinevi.com.tr'de. Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
6: Neon 1. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
7: Ekspertiz. Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
8: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Burası Kral Pop Radyo millet. Kulaklarınızı frekansa iyice yaklaştırın. Bu akşam o eski sakin günlerimden birinde değilim. Konuya giriyorum. Dünyadaki o genel kasvetli hava, geçim sıkıntısı beni de psikolojik olarak daraltı zaten. Üstelik önümüzdeki yani 20 Eylül pazar günü bizim hanımla 7. evlilik yıl dönümü. 7 senedir hala mahkemeye düşüp boşanmadım. Yeni bir maceraya yelken açmadığım için karakterimi inceden sorgulamaya başladım arkadaşlar. Şimdi o kutlama için mecburiyet bir yerlere gitmek lazım ve havayolu seyahati falan yapmak lazım. Uçak yolculuklarını niye sevmiyorum? Bir kere o kabinin içi hiçbir zaman güzel kokmuyor. Güzel kokan bir kabine denk gelmedim. Koca bir salonda, havalandırması bozuk bir odada, aynı anda yüzlerce kişiyle yan yana uyuduğunuzda ortaya çıkan o iğrenç, ya bildiğin yoğun insan kokusu. Anladın? İnsan sevsem dışarı çıkardım oğlum ben. Üstelik bugüne kadar bindiğim hiçbir uçuşta başıma pürüzsüz bir seyahat gelmedi. Ya fırtınaya denk gelirsin, türbülans olur, rötar olur, sarsıntı hava boşluğu, pilot anons geçip rotayı şaşırır. Hiçbir aksilik çıkmadı diyelim. Bu defa da o verdikleri korkunç şeyi yemek zorundasınız. Son yemeğiniz olabilir, yiyeceksin onu. Ya her seferinde yanıma evden lezzetli bir sandviç hazırlayıp götürün diyorum ama yapamıyorum. Çünkü sizler gibi binlerce lira verdiğim o biletin karşılığında maliyeti şirket için komik bir rakam olan ufacık küçücük sandviç paketini son kırıntısına kadar sömürüp parayı çıkartma içgüdüm ağır basıyor. Realizm benimki. Aman Bay J diyorum, yemezsen şirket zengin mi olacak kardeş, bırak kalsın demeyin. Şimdi çünkü o yenmeyen paketlerin hepsini toplayıp arka tarafta kaptan pilota veriyorlar. Adam mesai bitiminde evine bedava erzak götürür gibi poşetle bagaj... Ya yapmıyor. Yapmıyor. Pilot öyle bir şey yapmıyor. Hostesler yapıyor. Hostes sevgilim vardı, oradan biliyorum. Aslında bu teorim doğru olabilir. Ve pilotlar bence o kalan bütün karbonhidratlı yiyecekleri gömdükleri için kokpitte o kadar rahat, o kadar şey konuşuyorlar. Relax. Neden? Çünkü ekmek en iyi antidepresan. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani daha büyük bir endorfin, dopamin kaynağı var mı? Üstelik önündeki o panelde 6 tabak yemeği peş peşe yemiş, mikrofondan yolculara seslense. Selam. Akşam harika bir havada uçuyoruz. Ama o riske girmeden mikrofonu açıp son mesafeli ve havalı bir ses tonuyla şunu söylüyor. Hepinize iyi akşamlar. Uçuşumuz tam 2 saat 456 saniye sürecek. Şirketimizi seçtiğiniz için pardon, teşekkür ederiz. Yemek yiymiş, iyiymiş. Evet, ye de on. Ben onların soğukkanlılığına hayranım. O tavır insanı biraz etkiliyor. Yani mikrofon açıyor. Hepinize iyi akşamlar. Uçuştaki kaptan pilotunuz Kanat Uçaroğlu. Bu benim biliyor musunuz? Fantastik süper kahraman pilot karakterim. Kanat Uçaroğlu diyor. Adama bak. Soyadı havayolu şirketi sponsoru gibi güven veriyor. Diğer uçağımız Boeing 747 yardımcı pilotumuz Ahmet Pilotoğullarından. Gil. Arkadan bir ışırtı geliyor. Ahmet sesleniyor. Efendim kaptan, nasıl yani? Bizim altımızdaki uçak geniş gövdeli Airbus 310 değil miydi? Kaptan toparlamaya çalışıyor. Hepiniz uçağımıza hoş geldiniz. Bugün Airbus 310 üçüncü yapıyor. Yakıt göstergesi neden sıfır görünüyor meğer? Daha pistten kalmamışız. Onun için abi, yer seviyesinde olunca biz tabii. İstikametimiz batı. Evet, batıya doğru varış noktamız Avrupa. Avrupa Birliği üye ülkelerinden. Ahmet Bey, siz de şuradan haritaya bakıp iki yardım edin ya. Yardımcı pilot, unvan sadece isimde kalmasın. Hakkınızı verin ya. Cuma neşesi. Kral Pop Radyo'da. Frekansa tüm hızıyla sürüyor. Bay J yayında, ayrılmayın.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 18 Eylül Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Yaklaşık bir saat önce ajanslara düşen son dakika haberi manşetlerde ntv.com.tr ile başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Hazırlanan ek iddianamenin devam eden ana dava dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi. Geçelim trthaber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na yapılan 4. pistin açılış töreninde konuştu. Muhalefetin iç çekişmelerle mücadele ettiğini söyleyen Erdoğan, "Bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eserimiz var," dedi. Sabah.com.tr ile devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasası soruşturmasında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de olduğu 4 kişinin tutuklandığını söyledi. 51 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Spekülasyon amaçlı paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Gürlek, vatandaşın alın terini, birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacağını söyledi. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 21 gözaltı kararı alındı. İsimler arasında Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya gibi oyuncular var. Ayrıca eski milli futbolcu Hasan Şaş ve rap şarkıcısı Seyfullah Sağır da şüpheliler arasında yer alıyor, diyor sözcü.com.tr'de. Hürriyet.com.tr var sırada. İstanbul merkezli operasyonda çağrı merkezi adı altında yabancı ülke vatandaşlarını dolandıran şebeke ortaya çıkarıldı. Söz konusu şirketlerin sahiplerinin İsrail bağlantılı olduğu açıklandı. 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi tespit edildi. 239 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir'de FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda örgüte fon sağladıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı. 5 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'den cnntürk.com'a geçelim. Diyarbakır'da Daltonlar suç örgütünün yapılanmasına yönelik yeni operasyon yapıldı. 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. MyNet.com'a göz atalım. Amerika bir kez daha Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a vize vermedi. Abbas, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılamayacak. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Pakistan'da bir polis merkezinde bomba yüklü araç infilak etti. En az 16 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa macerasına 3 puanla başladı. Siyah beyazlar Marsilya'yı 4

0: Etabının ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında bu akşam Kasımpaşa Konyaspor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Reis felsefesini az laf çok iş olarak açıkladı. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Cuma akşamı mı dedi. Burası Kral Pop Radyo millet. Pazartesi günleri mikrofon başına geçmenin bendeki karşılığı basur. Birebir. Başka hiçbir karşılığı yok. O ağrılı tıbbi sızılarla oturmayı imkansız kılan malum rahatsızlıklar. Eşdeğer bir eziyet pazartesi günleri çalışmak.
1: Hayırdır Bahçe, geçmiş olsun. O dertten muzdarip misin?
0: Yo, başıma hiç gelmedi ama acıyı çeken insanların yüzündeki o gergin ifade. Her zaman sanki... Ya o... Daha doğrusu hemeroidi olan birini gördüğüm zaman... Aa, pazartesi mi bugün? Diyor. Anladın mı? Oradan çağrışım. Ama bugün cuma. Hafta sonu modundayız. Gerçi bugünün bende uyandırdığı duygu... Oğlum Bahçe, iki gün sonra... Pazar günü evlilik yıl dönümüm var. Ne yaptın? Farkında mısın? O ilk iki evlilik fiyaskosundan sonra hayata hiçbir bir şey öğrenmedin ya. Hiçbir gerginliği var. Var. Bundan 6 sene öncesinin nikah masasına oturmadan önceki o son virajı hatırlıyorum. Bizim çocukluk arkadaşlarım kahvede buluştuk. Bana bakıp, şovmen, büyük gün yaklaşıyor, heyecanlı mısın diye sordu. Hayır dedim. Hayır kardeş. İçimde heyecandan çok büyük bir korku, bir endişe var. Neden dedi, şaşırdı bizimkiler. Abicim evlilik zor bir müessese. Ve müessese derken de ciddiyim. Hani evlilik deyince insanların aklına hep o tek taş yüzükler, süslü püslü davetiyeler, misafirler, parıltılı kıyafetler, sonsuza kadar mutlu yaşadı. O toz pembe hikayeler. Palavra! İşin aslı. Bu iş tamamen yasal ve finansal bir ortaklık gibi. Bildiğin iki ortaklı küçük bir aile şirketi. Bütçe üzerinde anlaşmak, her gün ortak harcamalar yapmak, faturalardan kargolara kadar onlarca... Her saniye fikir birliğine varmak zorunda olduğun bir insanla hayatını birleştiriyorsun. Ben hayata böyle bir disiplin isteseydim gider sabah 9 akşam düz bir işte çalışırdım akşamleyin 2 saat çalışacağıma. Tek başıma kimsenin kararlarıma karışmadığı bu şovmenlik mesleğini seçmiş olmam bir sürpriz olmamalı. Yani belli ki ben o ortak karar alma, uzlaşma konularında çok başarısızım. Daha da ama hiç ihtiyacım olmadı. Çünkü bütün kararları karımın, eşlerimin vereceğini nereden bilebilirim? Sonra bizim kankalar şeyi sordu. Evlilik öncesi sözleşme, mal paylaşımı, protokol falan imzaladın mı dediler. Çok güldüm ya. Ya evlilik sözleşmesi dediğiniz şey... Bankada milyon dolarları olan orca zengin insanlar için abi benim o dönem cebimde topu 2000 liram falan var. Neyin protokolünü yapacağım? Yani hazırda 300 milyon liram olsa eyvallah masada masrafı bölüşelim diye imzayı çakarsın da. Gelecekte belki bir gün zengin olurum diye şimdiden önlem mi alacağım yani? Hem de hayatımı birleştirmeye karar verdiğim. O evleneceğim kadına karşı mı yapacağım bu çakallığı?
1: Ama Bayşe, zamanla insanlar değişebilir. Tedbiri elden bırakmamak lazım.
0: Valla karşıdaki insan değişebilir de... radyo sunucusuyum. Bende bir şey değişmeyecek. O açıdan yukarıya doğru çok radikal bir değişim yaşamayacak. Bence peşin peşin garanti. Sizce hayatı boyunca vergi rekortmenleri listesine girmiş holding sahibi bir radyo sunucusu gördünüz mü? Yok.

Yani ben o sözleşmeye hayatta imza atmam var. Bir kere her şeyden önce daha evlenirken arkadan boşanma hazırlığı yapıyormuşsun gibi çok sevimsiz ve soğuk hissettiriyor insanı, kabul edin. Hem işin komik tarafı ne biliyor musun? Benim bahsettiğim 2000 liram var ya, yarın bir gün mahkemede boşanırken o paranın yarısı gitse ne olur? Gitmese ne olur? Hacemimde 2000 lira kalmış, ha 1000 lirayla ortada kalmışım. Hayat standartında zerre bir şey değişmeyecek ki. Neyse. Parasızlık falan hayatta dert değil. O konuları kafaya takıp cuma neşenizi bozmayın. Çünkü borçlarınız varsa o sizin değil. Alacaklıların ve bankaların problemi artık. Onların daha büyük problemleri var sizden. Siz borcu olansınız. Neticede siz hayatta kalmaya çalışan bireylersiniz. Siz batarsanız bankalar da batar. Sistem tamamen bize muhtaç millet. Fakir kankalarım size söylüyor. Evet. Bize.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da.

0: ötesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Okullar açılıyor. Biliyoruz, her evde benzer heyecan, okula nasıl gideceğiz telaşı var. Biz o işi geçen sene çözdük. Çocuklar buna bayıldı. İlk hafta okula gitmenin en havalı, en konforlu geleneği için bu yıl yine araç kiralama ücretinin yarısı bizden hediye. Fırsatı kaçırmamak için hemen rentkol.com'u tıklayın ya da 444-4061'den iletişime geçin.
2: Kiralıyorum gidiyorum. Rentko.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469. Alışverişin yeni merkezi,
1: Merkez Ankara. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
2: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
9: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
10: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntı

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 22 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi'nde.

Burası Kral Pop Radyo. İnsanlar, milletim, mikrofon başında Bay J. Hafta sonu modunu tam gaz açtık. Cuma akşamı kilitli yollarda direksiyon sağlayan herkese merhaba. Konuya devam edelim. Arkanıza yaslanın. Yaslanacak bir şey varsa, yoksa düşersiniz, yapmayın. Ne haber, nasılsınız? Biz daha burada arkadaşlarımla Türkiye ve dünyadan önemli haberleri kimseyi kırmadan, suya sabuna dokunmadan, mizahla karışık ulaştırmaya çalışıyoruz sizlere. Ama maalesef siz de biliyorsunuz şu hayatta kimseyi kırmamak imkansız. Yani ben bir kadınla çıkmayı kabul ederim. Kadın çok mutlu olur. Babası için aynı şeyi söyleyebilir miyim? Hayır, söyleyemeyim. Artı olan her yerde bir eksi de olacaktır. Bu kaçınılmaz kardeş. Tabii ben yine de radyoda 50 kişiyi eğlendiriyorsam 50 kişiyi de kendimden nefret ettiriyorum gerçeğini. Ya bu fikri aklıma getirmemeye çalışıyorum. Bu o kadar da dengeli olmak zorunda değil. Şöyle diyelim. 5 milyon kişi bana bayılıyorsa 5 milyon kişi de başka bir DJ'den nefret ediyor. Anladın mı? Onun için beni dinliyorlar. Buna göre 10 milyon dinleyicim olmam gerekiyordu. Küçük bir hesap hatası var. İstatistik okuyan kimse var mı? Geçen bir asayiş haberine denk geldim. Adam evinin yatak odasına pencere camını kırıp giren hırsızı elindeki ekmek bıçağıyla etkisiz hale getirmiş lafından çok hoşlanmıyorum ama sanırım şu an çocuklar falan da dinliyor. Neyse bıçağı savurmuş pencereden aşağı kovalama. Şimdi bakın bizde böyle yatak odasına giren hırsıza karşı savunma yapmak tamamen serbesttir diye efsane tuhaf bir hurafe dönüyor ya. Yok kardeş, kanun öyle... Laş diye izin vermiyor.

Araştırdım. Evet, mahkeme yatak odasında hırsız kovalayan bir adamın davasında sanık lehine karar vermiş ama sebebi olayın yatak odasında geçmesi değil. Tamamen panik ve korku hisleriyle ortaya çıkmış meşru müdafaa durumuna kanaat getirmiş olma. Yani tamamen hukuki bir terminoloji. Yani kanunlarda yatak odanıza giren yabancıya ne isterseniz yapabilirsiniz diye bir, asla öyle bir kanun yok. Meşru müdafaa biraz ince bir çizgi, hassas bir denge. O da basit bir iş değil ama size olduğunu düşünün. Aynısını yapmaz mısınız? O soru işareti. Tabii yatak odanızda bir bıçak bulundurma ihtimaliniz nedir? Ben de olamam. Hayır, ben düşündüm. Bir insan neden yatak odasında bıçak tutar diye. Şimdi bir meyve sürprizi yaşanabilir. Yani anıma bir... Her an karşına soyulacak bir meyve çıkarsa canın aniden karpuz çekti falan, yatağın altında karpuz... Yüksek libido savunması, yatağın etrafı sarıldığında o enerjiden kendini koruyabilmek için. Koleksiyon. Adam sadece o kesici aletlerin koleksiyonunu yapmayı çok iyi. Gece mesaisi, gece yarısı sokaktan şansına bir bileyici geçerse uykunun arasında hemen bıçağı bileyletebilirsin diye olabilir. Oda kotası. Son olarak boş verin de yani yatak odasına gireni korkutup kaçırmak serbestse o zaman evin her odasına birer yatak koyduğumuz takdirde eve giren davetsiz misafiri gördüğümüz yerde anında paketleyebilir miyiz? Bilmiyorum. Yine kanunlardan anlayan düzgün bir insandan dinleseniz çok daha iyi olur. Yatak odası çok özel bir yer abi. Benimki bana her zaman çok özel geldi. Özellikle o geçmişteki iki boşanma fiyaskomdan sonra. Yani çok özel insanların girebildiği bir yer yatak odası. Bugüne kadar oraya çok az insan, yani en fazla 38 kişinin ellerini ve ayaklarını parmakları kadar. Kadın da en fazla maksimum diye. Ya siz kadınlar biz erkekleri kafanızda nasıl yargılıyorsunuz bilmiyorum. Biz erkekler bayağı kolayız ya. Sözü meclisten dışarı. Ben de benim gibi erkeklerden bahsediyor olayım hadi. Bir kadına birden ona kadar puan veririz. Hiç biter. Düz mantık. Sizinkinde iyi bir eş olmak için. Kredi kartı limiti, nasıl bir aileden geliyorsun, tuhaf, karmaşık denklemler, o geçer bir not çıkıyor sonra. Sonra da işlemeye başlıyorsunuz. O yani maddeler tamamlandıktan sonra adamı yontmaya başlıyorsunuz. Merak ediyorum. Pekala millet, Kral Pop Radyo'da Bay J devam edecek.

Radyo. İyi akşamlar milletim. Selam hepinize. Ne haber? Akşam kuşağında hafta sonunun kapıyı çaldığı saatlerde yayındayım. Kuşak lafını duyduğum anda folklor geliyor aklıma benim. Ve 3 defa evlenmiş biri olarak da smokin ve nikah dairesi. Biraz canım sıkkın bugün. Tabii benim bunu söylemem çok alışıldık bir durum değil ama memleketin en çok dinlenen şovunu sununca istediğini konuşabiliyorsun. İstediğini söyleyebiliyorsun yayında, evet. Pazartesi cuma. Cuma pazartesi. Bütün hafta sonu yan gelip yatıyorsun. Pazartesi sabah mesai saati gelecek. Sonra koca dünyayı sırtında taşımış gibi bitik oluyorsun. Ya yani o hafta sonu tatili sendromu yüzünden. Ama o geçici yorgunluklar hiçbir şey değil. Çok yakında çok daha korkunç şeyler olacak. Ya tamam peki, felaket tellallığı yapmayayım ama çok yakında bizi öyle kasvetli kış haftaları bekliyor ki. Hava 3 derece, dışarıda pis bir yağmur, sol ayakkabının içi su almış, kırık kaldırım taşının altındaki çamur çorabına kadar girmiş böyle. Kafanda 1000 tane gelecek kaygısı, harçlık isteyen oğlanın dertleri dönüyor. Bir yandan kilitli yollarda tıklım tıklım bir toplu taşıma aracına sığmaya çalışan 400. çaresiz kişiye olmaya uğraşıyorsun. Ve kimse 400. şanslı kişisiniz, buyurun madalyanız demiyor. Yağmurdan o masken, üstün başın resmen yüzüne yapışmış. Yeniden virüs gelecek, merak etmeyin. Maske takacağız. Hey, bütün bu rezilliklere rağmen hayat yine de güzel. Ya da çirkin. Bilmiyorum, önemli mi? Yani hazır elimizdeyken, yani bu fani dünyadan ne koparabiliyorsak gel kardeş. İddia ediyorum, eğer bu hayatın tadı tuzu çıkarılacaksa, o neşeli virajlar bendeniz olmadan mümkün değil, dönemez. Dönemezsiniz. Saksı değilim, beni dinleyeceksiniz. Arayayım ben. Arayayım. Hayatın tadını, o tatlı özü emen bir arayayım. Kovanın reisiyim. Arım arı değilim de işin çakı, ama ciddi söylüyorum. Ben aslında mikrofonda bir filozofum. Ama insanlar benim o hayata dair derin düşüncelerime, teorilerime nedense çatlayana kadar gülüyorlar. Bak kırılıyorum. Kalbim kırılıyor. Ya siz bir filozof olsaydınız, hayata dair fikirlerinize millet kahkahalarla gülseydi, kendinizi nasıl hissederdiniz mesela? Mesela lisede cebir, o karmaşık matematik dersleri okudunuz mu? Algoritma falan. Yazık, israf. Hayatınızın herhangi bir döneminde sokakta o formülleri kullandınız mı? Bir gün biri karşınıza geçip karmaşık bir mahallenin adresini sordu da cebirle izah etmeye çalıştınız mı?

Affedersiniz. Maltepe'ye nasıl giderim acaba diyorum. Burası biraz karışık abicim. Şimdi Maltepe'ye X diyelim. Sizin gideceğiniz yerde dik açının karşısındaki hipotenüs olsun. Yani olacak şimdi. Daha derin mevzular var hayatta. Neden buradayız? Şu kısa ömrümüzde ne yapmamız lazım? Bizden tam olarak ne istiyorsun? Hayat, beni neden yoruyorsun? Yalnız diğer yandan her bir gün dinleyicilerimden biri çıkıp bu soruların cevabını cebirle çözüp önüme koyarsa da rezil rüsva olacağım. Neyse, peki bunu düşünmemeye çalışalım. Kral Pop Radyo burası.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Alışverişin yeni merkezi, merkez Ankara.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık

0: sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. 14-21 Eylül tarihleri arasında 13. nesil Core i7 işlemcili RTX 5060 ekran kartlı

0: ödeyeceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
4: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
6: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
7: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
9: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

İyi akşamlar millet. Selamlar hepinize. Akşam şovunun o en büyük dükkanı kapatıp gideceğim şahane kapanış dakikalarındayım. Bay J, ben bu şimdi varız. Bu yüzden şimdi tadını çıkaralım. Bizim yönetimle internet üzerinden bir toplantı yaptık. Yüzlerine karşı sordum. Benden memnun musunuz? Önümüzdeki dönemde de çalışmaya devam edecek miyiz kardeşlerim? Diye. Jort diye sordum. Genel müdür istifini bozmadı. Çok memnunuz Bay J dedi. Zaten şu fani hayatta tek düzgün yaptığın şey bu mikrofondaki işin. Gerisini de artık karın düşünsün gibi lafı dediğine koydu. Olsun, koysun. Önemli değil. Müdür olmuş. Haklı olabilir de yalan söylemeyin. Bugüne kadar hayatta tuttuğum her şey elimde kaldı. Şu radyo programı hariç. Okulda da berbattım. Lise 1 iki defa. Lise 2 iki defa. Yargılamayın. Yargılamayın. İşte iyi bir öğrenci olmamış olabilirim ama sıradan normal bir insandan da son derece farklı işleyen tuhaf bir kafa yapısı. Ben ödüllendirildiğimi düşünüyorum karım. Diğer yanda. Ve ilkokulda öğretmen dedi ki tuvalete gitmek için elinizi kaldırıp izin istemeniz gerekiyor. Ben de dedim ki hayır gerek yok ve oraya bıraktım. Ama öyle bir kafa yapısı bendeki. Lisedeyken ama kızlar beni çok seviyordu ya. Herkes harıl harıl ders çalışıyor. Onlara en fazla vakit ayıran. Kantinde onlara en çok çene yoran bendim. Çünkü düz mantık. Evlilik masalarına bulaşmadığım dönemde o flört meseleleri beni tam kasmaya başlamıştı. İlişkileri yürütmek için kendimce değişik metotlar keşfetmeye başladım. Hani kadınlar erkeklerden daha fazla konuşur. Erkekler bir süre sonra her şeyi dinleyemez ya. Ya duyarsınız ama bir kısmı bünyenizden dışarı kaçar gider ya. Abi ya ben bir kadının kafasının içindeki her şeyi eksiksiz dinlemeye kalkarsanız bizim öyle bir RAM'imiz yok, öyle bir SSD yok bizde, anladın? Psikolojik bir tazminat gibi düşünün. Biraz dinliyormuş gibi yapacaksınız ama en fazla bir ay falan o performansla konuşabiliriz kadınlarla. Sonra erkek milletinin malzemesi tükenir kanka. Evet, mecburen dinleme moduna geçeriz. Bu yüzden bütün o evli erkeklere, nişanlı, uzun süredir ilişkisi olan bir önerim var. İlişkinin ilk ayından itibaren evlenene kadar ve daha sonra da ölene kadar o konuşma sürenizi kademeli olarak azaltarak konuşun. Bir sefer de harcamayın. Anladın mı? Ve sonunda böyle 60-70 yaşlarına geldiğinde o çeneyi tamamen durdurun. Çünkü o yaşta zaten iki tarafa da tahammül falan kalmaz. Bak bu kademeli susma sistemi evliliklerin temelini sağlamlaştıracak. Bak çok güzel bir formül bence. Bunu bir yere yazın. Dikim ben de o formül sayesinde 3. evliliğimin, değil mi, 7. senesi 20 Eylül büyük yıl dönümü. Evet. Evde kademeli susma mesaisini tıkır tıkır işletiyorum, yapıyorum, kafam rahat. Dünyadan bir haber, Avustralya'da 18 yaşındaki bir kadının arabasında bir örümcek çıkmış. Kız panikle direksiyonu okyanusa kırmış. Arabayı denize sürmüş. Teknelerin çekili olduğu limanda kucağına düşünce korkudan sistemi kilitlenmiş, okyanusa doğru uçmuş. Merak ettim, baktım, Huntsman örümceğiymiş adı. Çapı 15 santim, etli etli. Aldın, leş bir yaratık. Kız haklı. Yani benim de atıyorum bir test trafiğinde burada kilitlenmiş giderken arabanın ön camına o devasa örümceklerden biri içeriden görsem mesela ben arabayı denize sürmekle kalmam.

0: Bırak arabayı. Uçak kullanıyorsan, pilotsan ve arkada çift katlı transatlantik devasa bir uçakta 600 yolcu taşıyorsan bile o uçak okyanusa dalacak. Örümcek, aman tanrım.
1: Cuma akşamının bu maratonunu da sıfırlamış olduk. Dinlediğiniz, katlandığınız için eyvallah. Mikrofonu yavaşça masaya bırakıyorum. Artık dilim dönmüyor, yoruldum bu hafta. Hoşçakalın, pazartesi görüşeceğiz.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Araba yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: Ultraşef
3: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
4: Festi
3: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
5: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Segway ZD3 Pro 1600 watt 70 kilometre menzilli elektrikli scooter 51.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Hayer 10 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 25.799 lira ve 10 kilogram ısı pompalı kurutma makinesi 25.799 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
2: MediaMarkt.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya sponsoru Kral Pop Radyo. Pop.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk

0: akaryakıtlarda yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti

0: Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.